0: oiga, mínde con mi noño ni escuela.
1: Vos, cuña cara, y la vende salvada, mío, como usted se sube, voy a respetar eso, eh. Apuestada ya farre a mí, ella entra a mí sin mí, a ver. Ya tú lo miras para otro lado, ya farre a mí, pero yo la vende fusible, pero vi. Ve y cuando a otro día le añade permiso a la jaza, mío, coña, se está dando fecha.
0: Ay, cuatro,
1: amigo,
0: ay, ya, música mía,
1: ya, opa,
0: ya,
1: tira, ay, por ahí, ando, este, música mía, ya, tira, pago, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,